Doctor Chimmy Mix. In your white infant. In quick. Senga Kiawa. In quick Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Doctor Chimmy Mix. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In Yowal Nepantli. In Tlimisli. Nichok. Nignotlamati. Nigmati. Nehuan Toshi. Nehuan Metzli. Nehuan Yowal Nepantli.